Baba, oyo nyami oti asiye, ye mese nyanko ponso. Alaju yise unu chiyamiya, wabi ya wabiya na kibye uwebiyo, na sori ya wabiya oti asiye. Fedi onyanka siye basa nyanko ponwa, wajiyan unko.